Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Mart'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz. MediaMarkt.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Pop, pop, kral pop. Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de. Bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
4: Chery. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den şu...

0: Isıtma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar. Yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Migros'tan Hodri Meydan, 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesmez.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla.

0: ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin. Benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net. Umran Oto
2: Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: taksittir. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr.

0: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: İstikbal'le. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Sıcak bir gelişme İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor. Son olarak Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in ifadesi alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin konuştu. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlardan hesap soruluyor dedi. Yeni parti meclis yapılanmasını tamamladı. Kapalı grup toplantısında meclis grup yönetimi belirlendi. Genel Başkan Özgür Özel'in CHP konusunda milletvekillerine uyarıları oldu. Özel, geçmişe dönük tartışmalardan ve eski partinin iç

0: polemiklerinden uzak durun dedi. İki kentte alevlerle mücadele var. Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangına müdahale de sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında saldırılar yeniden alevlendi. İran, Ürdün'de Amerikan üssüne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. Amerika'da Irak'ta İran yanlısı grupları vurdu. Üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. Tercih maratonu 10 Ağustos'ta sona erecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Sıcaklık artarken birçok noktada rüzgar da şiddetleniyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 28, İzmir rüzgarlı 36, Bursa az bulutlu 32, Antalya güneşli 43 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine yürümenin peşinde sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'ye konuk olacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Başakşehir Andreas Kov'u renklerine bağladı. Süper Lig ekibi Danimarkalı sağ kanat oyuncusunu Wolfsburg'dan bir sezonluğuna kiraladı. İtalya milli takımının yeni çalıştırıcısı belli oldu. Roberto Mancini, Gennaro Gattuso'dan boşalan koltuğu devralacak. Filenin efeleri Milletler Ligi finallerinde sahaya çıkıyor. A milli erkek voleybol takımı çeyrek final maçında saat 10'da Slovenya ile karşılaşacak. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava sıcak ama rüzgar var. Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgar kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esiyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışması var. Çalışma yapılan bölümde İstanbul istikameti trafiğe kapalı, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma var. Ulaşım Niğde-Pozantı istikameti bir nolu şeritten sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu

0: reklam. Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
1: pop. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Sana iyi
2: gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
3: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası.
4: Dünya Katılım var.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Böyle bir dünya var, dünya katılım var, pilot garaj yolu ekspertiz.
6: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi.

0: 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Her ev güzel İstikbal'le.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
5: Chery. 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
7: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
8: Pop, pop, kral pop.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bauplast'ta Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
1: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
2: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
8: Bebişim gibi.

0: kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
3: dünya katılım var.
5: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
5: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Pop, pop, kral pop.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Üsküdar Belediyesi'ne operasyon. NTV Haber portalından aktaralım gelişmeleri. Başkan Sinem Deretaş dahil 6 gözaltı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Deretaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu haber şu dakikalarda pek çok sitede, manşette. Sabah gazetesiyle devam edelim şimdi. Devlete çekilen sinsi operasyon ortaya çıktı manşet. Başkan Erdoğan'dan ahbap çavuşlara sert tepki, sırf hükümeti yıpratmak için her türlü ahlaksızlık sergilendi, sanatçısı, gazetecisi, siyasetçisi adeta aynı merkezden düğmeye basmışçasına topa girdi. Haftalar boyunca canları pahasına sahada görev yapan personelimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayıldı. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Hürriyet'in manşetine bakalım şimdi de. Ağustos'ta bu iş tamam. Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir eşik aşılıyor. Kendini fesheden PKK'nın tasfiyesini sağlayacak yasal düzenlemede son aşamaya gelindi. Teklifin Ağustos'ta meclisten geçip yasalaşması bekleniyor. Ve Milliyet, burada da manşet, ağzını bile açamadı. Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan Başkanı Trump'la görüşmesinde konuyu gündeme bile getiremedi. Bibi Washington'dan eli boş dönüyor. Özel'den CHP talimatı başka bir başlık. Yeni parti grubu dün Genel Başkan Özel Başkanlığında ilk kez toplandı. Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır diyen Özel, kapalı grupta kısır tartışmalardan, bireysel tartışmalardan, özellikle de CHP'nin iç tartışmalarından kendinizi uzak tutun, hatta esprilerden bile kendinizi uzak tutun ifadelerini kullandı. Sözcünün manşeti var sırada. Her okulda bir mescit olacak. İstanbul Valiliği 39 ilçe kaymakamlığına talimat gönderdi. Valiliğin talimatıyla yeni yapılacak eğitim kurumlarına mescit konulacak. Mevcut binalardaki uygun alanlar cuma namazı için mescide dönüştürülerek öğrencilerin kullanımına açılacak. Karara gerekçe olarak öğrencilerin ibadet için okul dışına çıkışının azaltılması ve eğitim saatlerinin verimli kullanılması gösterildi. YKS tercih dönemi bugün başlıyor. TRT Haber'den aktaralım. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. Son tarih 10 Ağustos. Ve Posta, ölüm tuzağı manşet Posta'da. Eşine kapıyı kızının sesiyle açtırdı. Adana'da mahalle bekçisi Hamza Eren Kocamaz'ın boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz'ı nasıl öldürdüğü ortaya çıktı. Katil koca kızını bırakma bahanesiyle eve giderek kapıyı açtırmış, salonda eşiyle boğuşmuş, sonra da yüzünü yastıkla kapattığı eşini başından vurmuş.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışması var. Çalışma yapılan bölümde İstanbul istikameti trafiğe kapalı, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma var. Ulaşım Niğde-Pozantı istikameti bir nolu şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.
2: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Arası Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 29 Temmuz 2026 Çarşamba, haftanın tam ortasındayız ve Arzu Kaya karşınızda. Evet, yine sürprizlerim var sizlere. Etkinlik otobüsümüz Türkiye turuna devam ediyor ve bu sabah Erzurum'dayız. Erzurum'dan bir dinleyicimiz etkinlik otobüsümüzden 5.000 ile 10.000 TL arasında sürpriz markalara ait hediye çekinin sahibi olacak. İlerleyen dakikalarda yarışmayı yapacağım. Kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Evet, bu keyifli sabaha başladık. Hem de çok güzel şarkılarımızla kulak verin ve bizden ayrılmayın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
9: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i5 işlemcili 16'ya 512 GB, Dell

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında kez.

Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki aracı

0: imkanlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

dostlarımızla, sevdiklerimizle bir araya geldiğimizde yaptığımız en sık şey birileri hakkında konuşmak. İtiraf edin. Hepimiz bunu yapıyoruz. Ama hiç iyi yapmıyoruz tabii ki. Spiritüel inanışlara göre sürekli konuştuğumuz, eleştirdiğimiz ya da yargıladığımız kişiyle görünmeyen bir enerji bağı kuruyoruz. Bu bağ nedeniyle o kişinin duygu yüküne, öfkesine ve karma alanına istemeden dahil oluyoruz. Bu bakış açısına göre dedikodu sadece söz söylemek değil, aynı zamanda enerjinizi başka bir kişiye yönlendirmektir. Sürekli aynı kişiyi konuşmak zihninizi onunla meşgul eder, enerjinizi kendi hedeflerinden uzaklaştırır, kendi iç huzurunuzu ve bereket algınızı zayıflatır. Bu nedenle birçok spiritüel gelenekte şu öğüt verilir: başkalarının hayatını konuşmak yerine kendi hayatını inşa et. Eğer dedikodu yapmaya devam ederseniz onun negatif enerjisini üzerinize almaya başlarsınız. O hafifledikçe siz ağırlaşırsınız. Ondaki yükler sizden akarken onun bereketi açılır, sizinki ise kapanmaya başlar. O zenginleşir, siz fakirleşirsiniz. Bu yüzden artık kimsenin hakkında konuşmuyoruz, dedikodu yapmıyoruz. Anlaştık mı? Pekala. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en keyifli şarkılar eşliğinde devam ediyor. Kulak verin ve bizden ayrılmayın.

Temmuz ayının son günlerindeyiz ve önümüzde çok sevilen aylardan biri Ağustos ayı var. Ağustos ayında biraz zorlanacağız çünkü meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre 2 Ağustos itibariyle yurt genelinde sıcaklıklar yeniden belirgin şekilde artışa geçiyor. Birçok bölgede termometreler 35 derecenin üzerine çıkacak. Marmara'da beklenen sıcaklıklar 35-40 derece civarında. Ege ve Akdeniz'de aynı şekilde. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da. Evet, yani anlayacağınız Ağustos ayına yaz mevsiminin en sıcak dönemlerinden biriyle giriş yapacağız. Hiç oflamayın. Şurada kaldı bir ay. Bir ay sonra zaten artık havalar sonbahar moduna geçecek ve yavaş yavaş rahatlamaya başlayacağız. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor Semih Cenk'le. Çıkmaz.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
1: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf

0: fırsattır. Sahnede %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse
1: Setur. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Ben büyüyünce astronot olacağım.
5: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
6: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: Klima deyince vatan. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dasınız. Güzel ve keyifli bir çarşamba sabahındayız. Nerelerde benim dinleyicilerim? Neler yapıyorlar? Hani sesli mesajlarınız? Bekliyorum. 0533 781 74 74. Şimdi nasıl bir mesaj göndereceksiniz? Şöyle bir örnek vereyim. Merhaba, ben İstanbul'dan Arzu Kaya. Hepinize kocaman günaydın. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum gibi. Tabii siz daha da renklendirebilirsiniz bu mesajları. Sesli mesajlarınızı kaydederken sessiz bir ortamda olmanız çok önemli. Çünkü günaydın mesajlarınızı programımda yayınlayacağım. Evet, bu arada birazdan yarışmam başlayacak. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz Türkiye turuna devam ediyor ve bu sabah Erzurum'dayız. Erzurum'dan bir dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Ve şimdi konuğumuz Elif Buse Doğan. Yangın

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava sıcak ama rüzgar var. Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgar kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esiyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yarışma zamanı. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bu sabah Erzurum'da. Lokasyonu hemen paylaşalım.

paylaşmak istiyorum sizlerle. Erzurum Büyükşehir Belediyesi yanında sizleri bekliyoruz. Şifremiz Palandöken. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz 5.000 ile 10.000 TL arasında sürpriz markalara ait hediye çekinin sahibi olacak. Haydi Erzurum, bu sabah yarışma sizin için, sürprizler sizin için. Hepinize bol şanslar diliyorum.

0: Öyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize

tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Temmuz tarihleri arasında piliç filetodan bütün pilice, kıymadan tavuğa, Ayşe Kadın fasulyeye ve çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantaj

0: avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Renk terapisi diye bir şey var. Bunu duymuş muydunuz daha önce? Mesela kalbiniz kırıldıysa yeşile bakın. Kafanız karıştıysa laciverte, boğazınız düğüm düğümse maviye, dermanınız kalmadıysa sarıya, çok yalnızım diyorsanız turuncuya, değersiz hissediyorsanız kırmızıya, hepsinden biraz diyorsanız mora bakın. Çünkü renklerin insanlar üzerinde çok büyük etkileri var. Ayrıca daha iyi hissetmek, enerjinizi yükseltmek için Kral Pop Radyo'da kendi sesinizi dinleyin. Günaydın diyeyim mesela.
1: Günaydın.
2: Günaydın Kral Pop. Antalya'dan selamlar.
3: Günaydın Türkiye'm.
4: Günaydınlar. Adana'dan sevgiler, saygılar.
5: Günaydın Türkiye. Günaydın Kral Pop ailesi. Herkese sevgiler, saygılar.
6: Günaydın.
7: Ceşmalı Çatı'dan günaydın.
8: Günaydınlar.
9: Günaydın.

Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkı Kral Pop Radyo Top 20 listesinde bu hafta ilk 5'te kimler yer aldı? Bir göz atalım. 5 numarada Tantaşçı Gidişat, 4 numarada Ankara Ecos Beni Al, 3 numarada Manifest ve Ajda Pekkan İşbirliği Hileli, 2 numarada Hadise Ara Beni, 1 numarada Blok 3 Sebebi Yar. Önümüzdeki cumartesi günü saatler 13'ü gösterdiğinde listemiz güncellenecek. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Ve listenin tamamı 20 şarkıdan oluşuyor. Görmek, dinlemek ve takip etmek için kralmüzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklamayı unutmayın. Şimdi listenin 5 numarasıyla devam ediyoruz. Tantaşçı Gidişat.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
5: ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi

0: Pop Radyo'da yarışmamız sonuçlandı. Evet, etkinlik otobüsümüz bu sabah Erzurum'daydı. Erzurum'dan bir dinleyicimiz vermiş olduğum lokasyona, vermiş olduğum şifreyle birlikte ilk giden kişi oldu ve sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekini kazandı. Sevgili Fulya Baysal, seni tebrik ediyorum. Söz sende.
1: Adım Fulya Baysal. Arabada gelirken sabah Kral Pop'u dinliyordum ve çekimi ilk ben kazandım. Sıradaki şarkıyı bütün kadınlara armağan ediyorum.
0: Sevgili Fulya, hediye çekini güzel ve sağlıklı günlerinde harca. Evet, Türkiye turlarımız devam ediyor. Her an sizin şehrinize de gelebiliriz. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Ve Arzu Kaya'dan gitme vakti yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumda olacağım. Tüm güzelliklerin yanınızda olacağı bir gün diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
2: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
3: Bir gram altını bile kapınıza getiren... Böyle...

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibisin.

9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot
3: Garaj Shop'a ekspertiz. Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
5: Ben öğretmen olacağım.
6: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine yürümenin peşinde Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'ye konuk olacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Başakşehir Andreas Kov'u renklerine bağladı. Süper Lig ekibi Danimarkalı sağ kanat oyuncusunu Wolfsburg'dan bir sezonluğuna kiraladı. İtalya milli takımının yeni çalıştırıcısı belli oldu. Roberto Mancini, Gennaro Gattuso'dan boşalan koltuğu devralacak. Filenin efeleri Milletler Ligi finallerinde sahaya çıkıyor. A milli erkek voleybol takımı çeyrek final maçında saat 10'da Slovenya ile karşılaşacak. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava sıcak ama rüzgar var. Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgar kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esiyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışması var. Çalışma yapılan bölümde İstanbul istikameti trafiğe kapalı, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma var. Ulaşım Niğde-Pozantı istikameti bir nolu şeritten sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

0: Radyo otobüsü bugün Erzurum'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Salak Koç, Kral Pop'u dinliyordum Arzu Hanım'a. Kral Pop otobüsün Trabzon Diş Hastanesi'nin yanında olduğunu söyledi ve şifreyi alarak, buraya gelerek şifreyi söyleyerek ve hediyemi aldım. Buradan Arzu Hanım'a teşekkürlerimi ederim. Bütün Trabzon'a selamlarımı.
2: Herkese selamlar. İsmim Ceren Kahya. Trafikte Kral Pop Radyo dinlerken anonsuna denk geldim ve hediyemi almak üzere otobüsü gördükten sonra otobüsün yanına geldim. Buradan tüm İzmirlilere ve Kral Pop dinleyicilerine selam gönderiyorum.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
4: Akbank. İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
5: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
1: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.

0: Berfiz.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: İklimsa. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
4: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı. Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale de sürüyor. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dede Taş'ın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdürenlere yönelik operasyon düzenledi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere gündemdeki konular ele alınacak. Yeni parti meclis yapılanmasını tamamladı. Kapalı grup toplantısında meclis grup yönetimi belirlendi. Meclis Başkan Vekilliği'ne Ankara Milletvekili Tekin Bingöl seçildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında saldırılar yeniden alevlendi. İran, Ürdün'de Amerikan üssüne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. Amerika'da, Irak'ta İran yanlısı grupları vurdu. Üniversite adayları için tercih dönemi bugün başladı. Tercih maratonunda son gün 10 Ağustos. Bizden bir haber, Kral Otobüsü Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Sıcaklık artarken birçok noktada rüzgar da şiddetleniyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 28, İzmir rüzgarlı 36, Bursa az bulutlu 32, Antalya güneşli 43 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine yürümenin peşinde Sarı Lacivertliler ikinci eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'ye konuk olacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Başakşehir Andreas Kov'u renklerine bağladı. Süper Lig ekibi Danimarkalı sağ kanat oyuncusunu Wolfsburg'dan bir sezonluğuna kiraladı. İtalya milli takımının yeni çalıştırıcısı belli oldu. Roberto Mancini, Gennaro Gattuso'dan boşalan koltuğu devralacak. Fransa milli takımında da Zidane dönemi resmen başladı. Zidane'la 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Gün içerisinde bir şeyleri ertelediğiniz oluyor mu? Belki haftalardır, belki aylardır, belki de yıllardır ertelediğiniz şeyler vardır. Hepimizin hayatında var. Bir şeyleri erteliyoruz, yüzleşmek istemediğimiz için çoğu zaman. Ve ertelemenin faturası sandığımızdan çok daha büyükmüş meğerse. Şöyle bir dönüp baktığımızda meğerse davranış ekonomisi üzerine bu alışkanlık epey incelenmiş ve çıkan sonuçlar şaşırtıcı. Ertelemenin sadece bireysel bir alışkanlık olmadığını gösteriyor. Ekonomiyi etkileyen görünmez maliyetleri olduğuna dair de bir veri var. İşlerini sürekli erteleyen insanların zaman içinde daha düşük gelir elde etme ve kariyerlerinde daha yavaş ilerleme, iş hayatında daha fazla zorlanma ihtimalinin arttığını gösteriyor bu yapılan çalışma. Aslında ertelediğimiz şey sadece bizi ilgilendirmiyor yani. Hayatın pahalı alışkanlıklarından biri haline gelmiş durumda yarın yaparım demek. Çünkü bazı fırsatlar beklemez, sadece bir kez gelir ve genelde şans kapıyı ikinci kez çalmaz. O halde bugün bir farkındalık olsun, ertelediğimiz şeyleri hayata geçirmek için ilk adımı atalım. Ne dersiniz?

0: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
1: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hem

Hayatın içinde Allah başka dert vermesin dediğimiz ne çok şey yaşanıyor değil mi? Ama maalesef küçük gördüğümüz dertler bazen içinden çıkılmaz haller alabiliyor. Mesela komşuluk ilişkilerinde olduğu gibi zaman zaman ana haberlere yansıyan korkunç komşuluk ilişkilerine tanıklık ediyoruz. Ama iyi komşuluk da var tam aksine ve o da mutlu ediyor. Bir sosyoloji araştırmasında çıktı karşıma. Yaşadığımız yerde komşumuza güvenirsek hayatımızda bir takım değişiklikler olacağı iddiası var. Nedir bunlar? Hayattan daha fazla memnuniyet duymak başta geliyor. Bunun sebebi ise güven denilmiş sosyoloji araştırmasında. Yani güven duyuyorsanız yaşadığınız yere, bu güvenin kaynağı komşuluklar. Sadece kapıyı kilitlemekle ilgili değil bu konu. Kapı çaldığında tanıdık bir yüz görebilmekle de alakalı. Belki de yan dairenizde uzun zamandır oturan komşunuzun adını bile bilmiyorsunuz.

Yok olabilirsiniz. Bugün bir selam vermekle başlayın, bir merhaba deyin. İyi komşuluk bazen bir merhabayla başlar. Karşılık alamayabilirsiniz, olabilir. İnsanlık hali belki size hitap etmeyen biridir ama en azından tanımış olmak katkı sağlar.

Artık öğleden sonra saatlerine girdik. Peki sabah saatlerinden şu dakikalara kadar yüzünüz hep asık mıydı yoksa? Gülümseyebildiniz mi? Gülümseyenler ne mutlu size. Peki en çok neye güldünüz ya da nerede gülüyoruz? Bakın bununla ilgili Türkiye'de yapılmış bir araştırma var. Bizim insanımız en çok tanıdığı kişilerle güldüğünde kendini iyi hissediyor. Çıkan sonuç bu. Kahkaha. Zannetmeyin ki sadece bir mizah unsuru, aynı zamanda güven duygusunu da tetikliyor. O yüzden güvendiğiniz alanlarda, yerlerde, güvenli hissettiğimiz, güvende hissettiğimiz yerlerde gülümseyebiliyoruz. Belki de bu yüzden bazı arkadaşlarımızla en basit şeylere bile dakikalarca gülüyoruz. Ya bu saçma konuya biz niye bu kadar eğlendik dediğimiz zamanlar oluyor ya. İşte böyle kendimizi güvende hissettiğimiz için. Mutluluğun tarifini yap denildiğinde o zaman pahalı planlara gerek yok değil mi? Aynı espriyle birlikte gülebildiğimiz insanlarda saklı mutluluğun tarifi diyebiliriz. Hem böyle söyleyince kulağa da hoş geliyor.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Garaj Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Günü yarıladık, peki sabah saatlerinden şu dakikalara kadar aralıksız çalışanlar var mı? O zaman eğer aralıksız çalıştıysanız biraz mola, ne olur biraz mola verin çünkü küçük molaların etkisi büyük olur. Verimlilik üzerine bir iş yaşam araştırmasından size örnek vereceğim. İnsan beyni saatlerce aralıksız çalışmaktan çok kısa molalarla daha verimli çalışıyor diye bir iddia var ortada. İddia ama ben kendi hayatımda da bunu deneyimliyorum. Doğrudur ki en azından benim için çalışan bir sistem. Çoğu zaman mola vermeyi zaman kaybı zannediyoruz özellikle yoğun anlarda. Oysa bir pencereyi açmak, bir bardak kalkıp su içmeye gitmek, bir kahve almak, iki dakika yürümek saatlerce çalışmaktan daha fazla enerji veriyor. Çünkü o kısacık mola bizim tekrar odaklanmamız için bir fırsat tanıyor aslında. Hayatta biraz böyle değil mi zaten? Biraz duraklamak, durmak, her zaman geri kalmak anlamına gelmiyor. Durup düşünüp ve o hareketli yüksek tempolu hayatın içinden çıkıp şöyle bir bakmak gerekiyor. Ne yapıyoruz biz ve neredeyiz diye.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava sıcak ama rüzgar var. Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgar kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esiyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Kral Otobüsü Türkiye'yi dolaşıyor ve dinleyicilerimize her gün olduğu gibi bugün de birbirinden değerli markalardan 5.000 lirayla 10.000 lira arasında hediye çekleri kazandırıyor. Ve şimdi zamanı geldi. Dün Trabzon'daydık, bugünse Erzurum'a geçtik. Kral Pop Radyo Erzurum'dan bizleri takip eden dinleyicilerimize şimdi bir şifre vereceğim. Şifremiz Cağ Kebabı ve Cağ Kebabı şifresiyle Kral Pop Radyo Erzurum'da bulunan Kral Otobüsü'nün konum bilgisini de paylaşalım. Kral Otobüsü şu anda Erzurum Cumhuriyet Caddesi Polis Evi'nin yanında. Eğer siz de bu adrese yakınsanız hemen buyurun gelin, şifreyi paylaşın. İlk gelen dinleyicimiz hediye çekinin sahibi olsun. Onu yayınımıza konuk edelim. Bekliyoruz.

0: hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

0: büyüyünce astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
0: Ben öğretmen olacağım.
2: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibi.

Bugün yüzünüzü gülümseten, sizi sevindiren birileri oldu mu hayatınızda? Belki de olmamıştır ama siz olabilirsiniz. Ben birinin yüzünü güldürdüm, sevindirdim diyenler. Evet, iyi hissettiriyor değil mi? Hayatlarımızın en unutulmaz anlarının çoğu büyük organizasyonlarmış gibi düşünüyoruz işte. Örneğin evlilik anımız, evlilik teklifinin yapıldığı ya da okuldan mezun olduğumuz an, çocuğumuzun doğduğu an gibi. Bunlar zaten çok değerli ama bir de beklenmedik küçük sürprizler vardır. Bir teşekkür mesajı, birinin size gelip de kolay gelsin demesi, bir sohbetin açılması, uzun zamandır aramayan bir dostunun telefonu. İşte bunlar gerçekten gün içinde yüz güldüren, sevindiren şeyler. Belki de bugün kimse sevindirmedi beni, yüzümü gülümsetmedi diyorsanız, gerçekten ihtiyacınız olan şeyi bir düşünün. Belki yakınınızdaki biriyle yapacağınız bir paylaşım, içten söylenen birkaç kelime, doğru zamanda edilen bir telefon. Bugün aklıma geldin diye aramak hem sizi hem karşınızdakini mutlu eder. Ve bütün günümüzü değiştiren şeyler bunlar. Küçük olaylar, büyük değil ama samimi anlar, samimi hatırlanışlar.

0: Genç dinleyicilerimize başarı dediğinizde aklınıza ne geliyor diye sormak isterim. Şimdi 90'lı yılları genç olarak yaşayanlara da sorduğumuzda birbirinden çok farklı cevaplar gelecektir. Evet, günümüz gençlerinde ya da Z kuşağının başarı anlayışıyla 90'larda gençliğini yaşamış olanların, yani bir önceki ya da iki önceki neslin başarı kavramına bakışı çok farklı. 90'larda özellikle pompalanırdı. Başarının ticarileştirilmesi, siyasileştirilmesi gibi kavramlar vardı ama günümüzde değişti. Başarı denince madalyalar, diplomalar, kutlamalar. İyi de yeni nesil bunun peşinde değil ki. Sabah erken kalkılan günler, vazgeçilmeyen denemeler, kimsenin görmediği emekler çok daha değer görmeye başladı. O yüzden zaman zaman yeni nesille fikir ayrılıkları olabiliyor yetişkinlerin bakış açısından değerlendirildiğinde. Günümüz gençleri hayatın en büyük kısmı alkışlardan oluşmuyor. Sadece hazırlıktan oluşuyor diye cevap verebilir. Aradaki bakış farkı bu işte, görüş farkı. Dolayısıyla kimsenin emeğinin küçümsenmediği bir dönem ve görünmeyen çabalarında başarının temelini oluşturduğuna dair bir düşünce hakim. Katılırsınız, katılmazsınız ama hayat değişiyor ve değişen hayatta şu anki hakim düşünce işte bu bahsettiğimiz, bu görünmeyen çabalar.
1: Ben

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
5: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
6: Taze balıkların iyisi iyi.

0: yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj,
1: oto ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Kamera, tamam. Kulaklık, pasaport.
4: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
3: Gençlik Kulübü mü?
4: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta birlikteyiz. Geçtiğimiz dakikalarda Kral Pop Radyo Erzurum'a seslendim. Kral Otobüsü Erzurum'da seyahatine, yolculuğuna, turlarına devam ediyor ve bu yolculuğumuzda yine birçok dinleyicimize 5.000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri armağan edeceğiz demiştim. Bir şifre verdim. Çağ Kebabı şifresiyle geçtiğimiz dakikalarda Kral Otobüsü'nün konum bilgisini aktardım ve Erzurum'daki dinleyicilerimize hadi buyurun gelin, eğer konuma yakınsanız ilk gelen dinleyicilerimizden biri olun ve hediye çekinin sahibi olun demiştik. İşte sesimizi duyup ilk gelen dinleyicimize bırakalım şimdi sözü.
1: İsmim İzzet Özgürler. Kral Pop Radyo'yu dinlerken şifreyi duydum. Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Kral Pop otobüsüne gelerek şifreyi söyledim ve hediyemi aldım. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime ve Erzurumlara hediye ediyorum.
0: Ne mutlu sizlere, güle güle harcayın hediye çekinizi. Güzel bir gün diliyorum. Kral Otobüsü turlarına devam edecek, belki de yarın sizin karşınıza çıkacaktır. Belli olmaz. O yüzden yayınlarımızı takip edin, kazananlardan olun. Gün güzellikler getirsin size. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine yürümenin peşinde. Sarı lacivertler ikinci eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'ye konuk olacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkacak siyah beyazlar son hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş 1-0 kazandığı maçın rövanşında Mitülen'e yarın saat 20'de konuk olacak. FIFA'nın Dünya Kupası başta olmak üzere turnuvalara özel yatırımcıları dahil etme planı tartışma yarattı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, futbolun ruhunun ve yönetiminin satılamayacağını vurguladı. İngiltere Başbakanı Burnham'da futbol yatırımcılara değil her hafta yağmurda veya güneşli havalarda tribünleri dolduranlara aittir dedi.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışması var. Çalışma yapılan bölümde İstanbul istikameti trafiğe kapalı, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma var. Ulaşım Niğde-Pozantı istikameti bir nolu şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

0: reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay

TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
4: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Üç kentte alevlerle mücadele var. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 121 evle Seydikemer Devlet Hastanesi tedbiren boşaltıldı. Antalya'da Fethiye, Kumluca ve Balıkesir'in Özdemir mevkiinde çıkan orman yangınlarına da müdahale sürüyor. Antalya-Kumluca yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ile suçlanıyor. Çerçeve yasa teklifi

0: CHP'nin meclise gelmesi beklenirken İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu terörsüz Türkiye eleştirilerini sürdürdü. Muhalefet partilerine, özellikle yeni partiye destek vermeyin çağrısı yaptı. Amerika ile İran arasında saldırılar yeniden alevlendi. İran, Ürdün'de Amerikan üstüne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. Amerika'da Irak'ta İran yanlısı grupları vurdu. İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da saldırılarını genişletti. Birçok mahallede ev ve iş yerleri iş makineleriyle yerle bir edildi. Gazze'de de ateşkese rağmen İsrail bir camiye saldırdı. Saldırılara karşı çıkan İsraillerse Tel Aviv'de yürüdü. Polis eylemcilere müdahale etti. Bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava koşulları değişmiyor. Yarın İstanbul açık 27, Ankara az bulutlu 28, İzmir güneşli 36, Bursa açık 31, Antalya güneşli 41 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Hava sıcak ama rüzgar var. Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgar kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esiyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Yeni saat açılışıyla birlikte günün gelişen olaylarını, hava durumu bilgisini haber merkezimiz aktardı. Teşekkür ederiz. Hemen ardında ise Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Bugünkü yayınımız başladı. Hafta içi her gün 16-18 arası eşlik ediyorum. Önümüzdeki 2 saatinizde de 24 saat dinlediğiniz harikulade şarkılar var. Bazen dinlemeyi özlediğimiz şarkılar, bazen bugünlerin en iyilerini paylaşmaya devam edeceğiz. Gündemde konu başlıklarıyla. Tabii her açılışta olduğu üzere özellikle çalışanlarımıza iyi çalışmalar, trafikteki dinleyicilerimize de iyi yolculuklar dileyelim. Blok 3 sebebi yarla devam edelim. Herkese merhaba.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

29 Temmuz ve Çarşamba hafta ortasındayız. YKS tercihleri bugün itibariyle başladı ve adaylarımız için süreç start almış oldu. 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu sınavın ardından tercih işlemleri bugün itibariyle başlamış oldu YKS'de. LGS'de ise tabloda şu anki beklenen süreç 5 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek LGS tercih sonuçları açıklanması. Hemen ardında ise nakil tercih süreci de beraberinde start almış olacak. LGS adaylarımız için tüm adaylarımıza arzu ettikleri, hedefledikleri okullar, bölümler temennimi yineleyeyim bir kez daha. Ve her zaman söylediğimiz gibi de aksi durumda hayatın birçok sürprizi var. Yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Kral Pop Radyo'da en iyilere devam ediyoruz.

Önceki hafta özellikle İstanbul, Marmara bölgesi ve sonrasında tüm yurdu etkisi altına alan yağışlı hava beraberinde hava sıcaklarında düşüş gerçekleşti. Şimdi ise yeniden o sıcak ve çöl sıcakları tabiri gündem oldu. Yeni haftayla beraber yükselişe geçti sıcaklıklar. Özellikle Ağustos ayının ilk haftası itibariyle bu hafta sonu Ağustos ayını karşılayacağız. Hafta sonundan sonra hava sıcaklarının yeniden çöl sıcakları ve yüksek sıcaklık değerlerinde olacağı öngörüsü var meteoroloji uzmanları tarafından. Haber merkezimiz yakından takip edip hava durumu raporlarını tabii ki anlık olarak paylaşmaya devam edecekler. 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız devrede, paylaşmak istediğiniz mesajlara birazdan yer vereceğiz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
4: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimiz

0: Bugün getir büyükte 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.

İstanbul'dan Ferhan iş yerimizde sürekli Kral Pop açık, iş arkadaşımız oldunuz. Şarkıyı iş arkadaşlarıma Engin, Cüneyt ve Eylül'e hediye ediyorum mesajını gönderdi. Teşekkür ederiz, iyi çalışmalar size. Nesrin Bursa'dan, bugün oğlum Barış'ın doğum günü, 10 yaşında artık. Canım yavrum, iyi ki doğdun, her şeyim, her zaman yanındayız. Yolun bahtın açık olsun, seni seviyoruz mesajını gönderdi. Biz de Barış'ın doğum gününü kutlayalım. İyi ki doğdun Barış. Ayla, selamlar herkese. Kardeşim Burcu'yla dinliyoruz. Yoldayız. Almanya'daki kardeşimiz Tolga için istiyoruz. Umarım dinliyordur. Merhaba İrem, ben Konya'dan dinliyorum. Dün mesaj atmıştım, doğum günümdü. Sevgiler. Eyvah, okuyamadık. İrem, doğum günün, geçmiş doğum gününü kutlayalım. Süremiz yettiğince mesajlara yer verdiğimiz için gözden kaçmış. İyi ki doğdun. Geçmiş doğum gününü bir kez daha kutluyorum. Ayrıca bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimiz, İyi ki doğdunuz. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerimizle nice harika güzel yıllar diliyoruz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava sıcak ama rüzgar var. Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgar kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esiyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığımız yeni eğitim öğretim yılı öncesinde belli başlı düzenlemelere gidildiğini açıkladı. Özellikle okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler var. Resmi gazetede de yayımlandı. En önemli başlıklardan biri de çanta araması, devamsızlık şartı ve bu konuda disiplinin daha ön planda olması. Disiplin ve kayıt kuralları yeni eğitim öğretim takviminde dikkatle takip edilecek. Ayrıca devamsızlıklar da velilere mesaj olarak paylaşılıyor, aktarılıyor olacak. Karne ile birlikte de 5. sınıftan itibaren ortaokul öğrencilerine her dönem sonunda gelişim raporu da veriliyor olacak. Yeni düzenlemelerden ana başlıklar diyebiliriz. Birkaç alternatife yer vermiş olduk. Bu arada 2026-2027 eğitim öğretim takvimi 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. Hazır konusu açılmışken bir kez daha ileteyim. Ve Kral Pop Radyo'da Ankara Ekos Beni Al dinleyelim.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
2: Yepyeni Chery Tigo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
3: Chery. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Kamik. Skoda Kamik 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi mücadelelerimiz kulüplerimizin devam ediyor. Temsilcilerimize başarılar dileyelim. Bu akşamın programında akşam 21'de ilk maçta Kadıköy'de 1-0 galip geldiğimiz ve şimdi deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe-Gornik-Zabrze karşılaşması var. Bu mücadeleyi de kazanıp yolumuza devam edeceğimize inancımız tam. Ayrıca ülkemizi Avrupa'da futbolda temsil eden tüm kulüplerimize bir kez daha başarılar dileyelim. Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda muhtemel rakibi Sturm Graz ve Hertz eşleşmesinin galibi olacak. Üçüncü eleme karşılaşmalarıyla ilgili şimdiden paylaşılan bilgi. Bu arada Süper Lig'le ilgili de geri sayım devam ediyor. Hafta sonu Ağustos ayını karşılayacağız. 14 Ağustos'ta da Süper Lig'de yeni sezon açılışı gerçekleşmiş olacak. İlk hafta mücadeleleri başlayacak. Hatırlatayım. Kral Pop Radyo'da Çarşamba şarkıları devam ediyor.

Konut kiraları ile ilgili yeni bir araştırma var. Türkiye genelinde 100 metrekarelik konutların ortalama kira bedelleri iller bazında incelendi. Tabii ki İstanbul açık ara ön planda en yüksek değere sahip. 100 metrekare ortalama kirada İstanbul'da 44.332 liralık bir birim ortaya çıkıyor. Onun en yakın takipçisi Muğla 35.186 lirayla. Hemen ardında İzmir geliyor 28.540 lira. Hemen ardında Antalya 26.346. Çanakkale'de Antalya'ya yakın. Aydın, Balıkesir, Ankara, Kocaeli, Edirne diye sıralama devam ediyor. En yüksek kira bedelleri olan illerde ilk 10'a bakmış olduk. En düşük kira ise Mardin'de 11.100 lira 100 metrekarelik bir dairenin aylık kira bedeli. Hemen ardında Ağrı, Muş, Yozgat, Bitlis, Adıyaman, Kırşehir, Osmaniye, Elazığ ve Malatya geliyor. En düşük kira bedeline sahip ilk 10 ilimizi de paylaşmak istedim en yüksek değerlerden sonra. Sibel Can ve APO bugünlerin en yeni ve en sevilen şarkılarından, sürprizlerinden biri. Kıyamam, Kral Pop Radyo.

0: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
2: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Boplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize

0: Kamera, tamam. Kulaklık, pasaport.
1: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
0: Gençlik Kulübü mü?
1: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibi.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch GT 6 41 milim akıllı saat mor beyaz 8.499 liraya, Xiaomi Redmi Buds 8 Lite ANC-TWS kulak içi Bluetooth kulaklık 1.299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Temmuz ve Çarşamba hafta ortası günün akşamına ilerliyoruz. Eve dönüş yolculuğuna çıkacak ve yolda olanlar iyi yolculuklar. Bugün için son kez iyi çalışmalar herkese. Yarın Perşembe şarkılarıyla saat 16'da görüşmek üzere. Temmuz ayının son günlerinde yaşamaya devam ediyoruz. Keyifli bir Çarşamba akşamı olsun herkese. Ayrıca yepyeni müzik haberlerimiz, listelerimiz, bize özel içeriklerimiz, etkinliklerimiz kralmüzik.com.tr'de bizden bir hatırlatma. Birazdan Bay J burada olacak. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine yürümenin peşinde. Sarı lacivertler ikinci eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'ye konuk olacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkacak siyah beyazlar son hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş 1-0 kazandığı maçın rövanşında Mitülen'e yarın saat 20'de konuk olacak. FIFA'nın Dünya Kupası başta olmak üzere turnuvalara özel yatırımcıları dahil etme planı tartışma yarattı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, futbolun ruhunun ve yönetiminin satılamayacağını vurguladı. İngiltere Başbakanı Burnham'da futbol yatırımcılara değil her hafta yağmurda veya güneşli havalarda tribünleri dolduranlara aittir dedi. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Hava sıcak ama rüzgar var. Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgar kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esiyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışması var. Çalışma yapılan bölümde İstanbul istikameti trafiğe kapalı, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Niğde-Pozant Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma var. Ulaşım Niğde-Pozant istikameti bir nolu şeritten sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş,

0: yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyoda bir Bay J akşamında da bir aradayız. En çok dinlenen pop müzik radyosunda en çok dinlenen akşam şovu bu. Bu Bay J Show. Rakiplerle arayı çok açmışım. Herkes beni dinliyormuş. Ne yapayım ben bu bilgiyle şimdi? Ha? Kralsın Bay J, koçsun Bay J, baba yiğitsin Bay J, en iyi sensin Bay J. Ve evine gidiyor herkes sonra. Bu numara...
1: Sana mı gelsinler Bay J?
0: Hepsi değil tabii de. Yani ne bileyim, en azından cebinde hatırı sayılır miktarda para olan 50 güzel kadın falan. Yani pastamın üstünde çilek yok. Ucuz krem şantiyle yapılmış, pahalı görünen, üstünde çilek olmayan bir pasta gibi hissediyorum. Böyle olmaması lazımdı. Çünkü evde atmosfer çok boğucu. Karım sonunda pes etti. Altın fonlarını satıp faize dönmeye karar verdi. Tıpkı ona altın fonu almadan önce önerdiğim gibi yani. Sen sanatçısın demişti bana. Anlamazsın finanstan, para işlerinden. Komedini yaz sen, şakacı. Hayır, kendisi sanki Daron Acemoğlu'nun 10 numara 5 yıldızlı öğrencisi. Tüyoları Elon Musk'tan alıyor sanki. Elon Musk. Ben yine de pozitif kalmaya çalışıyorum. Her daim yaptığım kötü şeyleri bile pozitif yapmaya çalışıyorum. Mesela ırkçılık yapacaksam iyi yönünü beğendiğimi vurgulayarak ayırıyorum ırkı. Anladın? Ayrımcılık yapacaksam cinsiyeti, burcu, milliyeti, rengi, gözlerinin şehlalığı üzerinden yapmıyor. Mesela ne kadar uzun bir boynu var maşallah diye. Mesela iltifat var. En az 12 tane kolye takılır buna. Ben almayayım falan gibi. Hayır abi. Restoranına aşçı alırken Bolulu olsun istersin. Bu ayrımcılık mı, hemşehircilik mi? Değil. Evdeki musluğu elektrikçiye mi taktırıyorsun? Anladın? Mesela radyo işletiyorsun, radyona sunucu alacaksın. Takma isimli bir İtalyan olacak. Evet, doğru düzgün otomobil yapamıyor olabiliriz ama belli ki radyo şov sanayisinde 10 numara 5 yıldızız. Kral Bay J. Geçen gün şık bir restorana gittim. Karşı masada çok modern, entelektüel bir çift oturuyor. Belli ki ilişkilerinde eşitlik rüzgarları esiyor arkadaşlar. Kadın erkek eşitliğini sonuna kadar savunan çağdaş bir vizyon seyrediyorum. Buraya kadar her şey harika. Hesap geldi. Garson hesabı da masanın tam ortasına bıraktı. Masada bir donma anı, bir sessizlik oldu. Hani o her alanda eşitliği, modernliğini savunan çift gitti. Yerine iki tane heykel geldi. Erkek hafifçe elini cebine doğru attı. Ama o el cebin kenarında 4 saniye asılı kaldı. Hani böyle ağır çekim o kadar ağır çekimdir ki sanki el hareket etmiyor gibi görünür ya. Durmakla hareket arasında bir dengede tutuyor adam elini. Laboratuvarda tespit edemezsin. Hareket var mı, duruyor mu? Hassas kamera lazım. Kadın da o sırada telefonuna bakıyor. Sanki Instagram'da komik bir şey görmüş gibi kahkaha atıyor. Ben burada değilim şu anda. Akıl oynaması yapıyor. Dünyadan bir haber rolü kesiyor. İşte pozitif ayrımcılık bazen bir anda sessizce masaya oturabiliyor arkadaşlar. Kadının gözlerinde şey yazıyor. Hayatta her alanda eşitiz hayatım ama bu 12.500 liralık hesapta bana pozitif ayrımcılık yapıp o kartı cebinden çıkartmazsan bu ilişki bu akşam sona erecek. Sevgide eşitiz, faturada ayrımcılık. Kral Pop Radyo burası, milletin Bay J yayında. Bu kadar dürüst, bu kadar kucaklayıcı ve ortak dertlerde birleşen, birleştiren başka bir program varsa çok istirham ediyorum. Gidin ve onu dinleyin lütfen.

0: Reklam.
1: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
2: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
3: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
4: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
5: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
6: Chery. Hep daha

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: dünya katılım var.
4: Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Prime Computest Oto Ekspertiz. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
5: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: İyi akşamlar milletim, Bay J konuşuyor. Umarım güzel bir çarşamba günü geçirmişsinizdir. Beni soracak olursanız, geçen hafta oğlumu üniversiteden mezun ettim. Biraz boşluktayım yani, oğlumla mezuniyet fotosu paylaştım. Biri altına yazmış, şimdi ne olacak diye. Vallahi billahi en ufak bir fikrim yok. Yok, yani oğlum için mi sordu, benim için mi bilmiyorum. Gerçek çünkü benim için değişen bir şey yok. Yani euro bazında hayatım değişmeyecek. Oğlum hala çalışmıyor ve Avrupa'da yaşıyor. Onun geleceği nasıl değişecek bilemem. Yapay zeka şirketleri bir açıklama yapmış. Önümüzdeki 1,5 yıl içinde tamamen kaybolacak meslekler diye. İçinde yok yok. Muhasebecilik, veri giriş ve analiz uzmanlığı, banka veznedarlığı, kredi analiz işleri, çağrı merkezi operatörleri. Biliyorum. Biliyorum Türkiye'de kaç çağrı merkezi operatörü var biliyor musunuz? 160 bin arkadaşlar. Yani o bakkaldaki çıraklık işinize dört elle sarılın derim. Bak o mercimeği çuvaldan çıkarıp rafa koymak için sizi ezip geçmeye hazırlanan büyük bir kalabalık geliyor. Bitecek, bitecek, bitecek. Sekreterlik, idari asistanlık hepsi otomasyon olacak. Patron emredecek, bütün gününü organize edecek AI asistan. Çevirmenler ve tercümanlar. Mesela, telefonumda bir özellik var. Ben Türkçe konuşuyorum. Karşımdaki belirlediğim dilde duyuyor konuştuğumu ya. Benim daha iyi bir şeye ihtiyacım var. Henüz gelmedi o özellik. Ben konuşacağım. Telefonum karıma bana bağırmayacağı şekilde anlatmaya çalışacak. Metin yazarlığı, içerik üreticiliği. Tam da çok pardon da hiçbir yapay zeka benim gibi komedi yazamaz. Yazsa da benim gibi sunamaz. Sunsa da benden daha ucuza yapamaz. Harcadığı su bile benden daha pahalı soğutmak için. Şimdi bu durumla ilgili sonuçları analiz etmesi ve yakın gelecekle ilgili bir şema çizmesi için yapay zekaya danıştım. Şimdi bakın, eğer bu yapay zeka kötü kalpli bir şey olsaydı, yalan dolan ya, kral derdi, çok büyütüyorlar derdi. Yo, baya baya orta sınıfın çöküşüyle başladı önce. Beyaz yakanın tamamen ortadan kaybolacağını, sonra devletlerin vatandaşlara temel vatandaşlık maaşı diye bir şey bağlamak zorunda kalacağını söyledi. Kulağa hoş geliyor değil mi temel vatandaşlık maaşı? Ha? 11 bin lira bugünün parasıyla. Ne diyorsunuz? Dolce Vita ha? Hayat sana güzel Hasan, yattığın yerden 11 bin lira. Sen yaşıyorsun oğlum bu hayatı. Vay Hasan kral be. Şöyle devam ediyor. Mavi yakalı dönemi. Elektrikçiler, tesisatçılar, marangozlar, inşaat ustaları, berberler. Yapay zekadan en son en az etkilenecek meslekler. Düşün. Düşünsene 7 yıldızlı gecesi 200 bin liralık otellerde sadece bu meslekleri yapanlar kalabiliyor.
1: Kalamazlar Bahçe. Ne zaman evlere gidip çalışacaklar?
0: Vallahi sizinkini bilmiyorum ama benim usta hidrofor tamiri için Nisan ayında geliyorum dedi. Hala bekliyorum ben. Neyse tamam. Daha fazla moral bozmayayım. Pozitif bir final geçeyim bu anonsa. Yapay zeka kodlarıyla dijital dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Tamam, siz gidip bir çay demleyin. İnsan olmanın tadını, keyfini çıkarın millet. Ne de olsa yapay zekanın fişini çekecek olan hala sizsiniz, biliyorsunuz değil mi? Yani yapay zeka veri merkezine atacağınız bir bombayla yeniden muhasebeci olabiliyorsunuz. Mesela öyle düşünün. Ayrılmayın, Kral Pop Radyo burası. Bay J konuşuyor şimdi.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Reklam. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
1: Reklam.

Su. Şimdi bu saatlerde Bay J, ben yayındayım. Bu çok dinlenen bir program. Bu yüzden normal şartlarda seçtiğim kelimelere dikkat edip sorumlu bir yayın yapmam gerekiyor. Ancak şartlar normal değil. Bu sorumluluğu taşımamı gerektirecek bir maaş almıyorum. Mesela asgari ücretin altında çalışan bir garsonu hemen anlarsınız. Tabağı çatalı masaya koymaz. Önünüze fırlatır. Kaybedecek hiçbir şeyi yok. Anladın mı? Ben onun radyo versiyonuyum. Yok efendim, beni dinleyenlerin psikolojisi bozulmuş. Moralman çökertmişim. Çok istemiyorsanız dinlemeyin abi. Kovulursam fakir olmayacağım ki. Radyo sunucusuyum. Zaten faz fakirim, anladın mı? Belki fakir olurum. Terfi ederim. Yani program çok iyi bence. Ve bu yüzden şükür demek lazım. Yani bu bağlamda değiştirmeyin kanalı da. Ya, hayır bak, sonra bir şey diyeceğim. Sonra bak, yapay zekaya sundururlar programı, pişman olursunuz. Hani herkes yapay zeka işimizi çalacak diye korkuyor ya. Muhasebeciler, mühendisler, avukatlar filan. Korkmaları da lazım zaten. Evet. Ben onların yerinde olsam hemen bugün bir kombi montaj kursuna yazılırdım. Hemen. Çünkü onu yapamaz daha. Yani onu yapay zekalı robotlara yaptırmak için çok büyük yatırım gerekiyor. Çok zamanı var daha. Ama ben korkmuyorum arkadaşlar. Korkma, çünkü yapay zeka politik doğruculukla programlanmış. Ben hala şişman, zayıf, çirkin şakaları yapıyorum. O yapamıyor mesela. Belki hani zorlarsam bir iki tane ayrımcı şaka yapabilir ama misal bazı kesimleri asla hedef alamayacak. Onları programlayan şu liberal görünümlü reptilyen zenginler var ya. İşte Elon Musk, Bill Gates tayfası. Ben yerin dibine sokup sokup çıkartıyorum. Bulamazsınız benim gibisini gerçekten. Yerin dibine sokup çıkartıyorum derken burada metafor olarak kullandım. Amaçlanan yer çok daha yayında söylenemeyecek kadar pis bir yer. Evet. İsteksiz çalışan garson. En fenası. En kötü eleman tipi. Bak, kötü elemanı tolere edebilirsiniz. İsteksiz çalışan eleman feci bir şeydir arkadaşlar. Ya maaşı kötüdür, ya iş yerinde yanlış muamele görüyordur. İstese çok da iyi yapabileceği işi sallar. Bu feci bir şey. Bu adam iş yerinde adeta sessiz bir sabotajcı gibi dolaşır. Bak, isterse o kafayı çalıştırsa şirketi borsada misal zirveye taşıyacak potansiyeli olabilir. Ama o muazzam zekasını, o enerjiyi sadece tek bir şey için kullanır. Ben bugün bu işi en az enerjiyle, dikkat çekmeden nasıl sallarım? Tembelliğin profesörü. Ordinarius profesör. Ordinarius diyorum da artık öyle bir titir yok, biliyorsunuz değil mi? 1960 yılında kaldırıldı bu unvan. Profesör olduktan sonra daha üstün hissettirecek bir titir kalmasın diye. Yani daha teknik sebepleri var ama ben böyle okuyorum hikayeyi. Millet gereksiz hava yapmasın diye Ordinarius yok artık. Neyse, hor görülen elemanın sırf zarar olması mevzusu. Hayır, adam da salak değil. İstifa etse tazminat yanacak. Anladın? Açık açık savaş açsa kapının önüne koyacaklar. O da ne yapıyor? Kendi çapında gizli bir pasif direniş başlatıyor. Böyle, kral şirketi içeriden kemiriyor. Anladın? Bak, bunları çok da kolay tespit edersin. Gün içinde müdüre gider, fıtığım ağrıyor, çok fenayım de işten kaytarır. İş çıkış saatinde kapıya depar atar. Baba fıtık. Tıpkı bugün benim yapacağım gibi. Kral Pop Radyo burası. Ayrılmayın lütfen.

0: Reklam.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapabilirsiniz.

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Yepyeni Chery Tigo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
5: TEP o kadar iyi ki TEP. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimiz

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Taze balıkların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: İklimsa, pop, pop, kral, pop.
7: Koçakla Festival.

0: İyi akşamlar millet. Beni dinlediğinizi biliyorum. Adım Bayce. İstatistik yalan söylemez. 100 kişiye sorduk kimi dinliyorsunuz diye ve istatistik olarak hepsinin yalan söylemiş olma ihtimali %2. Bu da bir istatistik. Bunun da doğru olmama ihtimali %13. Ben sizi gerçekten çok seviyorum. Kalpten seviyorum. Yaptığım işin sizsiz hiçbir anlamı yok. Hayır. Ben de seni seviyorum Bayce demenize gerek yok. Tek taraflı olsa da bana uyar. Yani isterseniz her yayınımdan sonra beni sümüğünüzü sildiğiniz bir kağıt mendil gibi bir tarafa fırlatın. Önemli değil. Önemli değil. Beni dinliyor olmanız yeterli. Yıllardır psikoloğa gitmiyorum siz varsınız diye. Nereden baksanız 1-1,5 milyon lira kârdayım sayenizde. Bir de evet belki seni seviyorum demeye diliniz varmıyor olabilir ama hep yanımdaydınız. Bu da yeterli benim için. Yani ilk evliliğim, ilk boşanmam. Hep yanımdaydınız. İkinci evliliğim, ikinci boşanmam. Üçüncü evliliğim. Ve eminim yine yanımda olacaksınız sıradaki mutluluklarımda, mutsuzluklarımda. Hayır pardon da daha kaç kez evlenebilirim ki bir radyo sunucusu olarak? Neyi nasıl finanse edeceğim? Şu anda bu yaşımda tek bir kadın profiline hitap ediyorum zaten yeni sevgili yapmak için. Ailesinden nefret eden genç kadınlar. Yaşıtlarım huzur, para filan arıyorlar. Bir rahat böyle sırtını dayayabileceği. Bunlar intikam peşinde. Anladın? Hadi yapma. Şu anda genç, güzel, önünde uzun bir hayat olan bir kadının benimle olmasının tek sebebi intikam olabilir. Evet. Dürüstüm bu konuda kendime.
1: Öyle yapma Bayce. Sen son derece yakışıklı, karizmatik, imza bir markasın.
0: Teşekkür ederim ama siz onu o kadınların ailelerine anlatın.
1: Ne? 112 ilişki, 3 evlilik, 3 boşanma, 55 yaşında bir çocuklu radyo sunucusu mu? Aman tanrım. Bey bayılıyorum kolonya.
0: Kolonya'da defibrilatör lazım. Bu arada hanım abla benden 7 yaş küçük ama sorun değil. Bilemem belki de kıskandığından baygınlık geçiriyor. Düşünsenize kız eve geliyor gözleri parlıyor. Anne baba hayatımın aşkını buldum. Baba hemen heyecanlanıyor gözlükleri düzeltiyor. Kimmiş bakalım damat adayı ne iş yapıyor? Mühendis mi doktor mu? Kız yutkunuyor yok babacığım kendisi radyo sunucusu. Babanın yüzü bir düşüyor. Radyo mu? Kızım radyo mu kaldı 2026 senesi bu. Podcast mı yani podcastçı mı ne bu geçici bir iş mi? Ve kız bombanın pimini çekiyor. Yok baba bayağı ünlü adı Bayce.
1: Aman tanrım bunu söylememen gerekiyordu.
0: Çünkü baba hemen Google'ı açıyor. Yapay zekaya soruyor. Bayce kimdir diye yazıyor. Karşısına ilk çıkan şey benim biyografim değil. Direkt TİKÖP. Türkiye İstatistik.

0: istatistik kurumu özel bilgi. Evet, benim ilişki dökümüm çıkıyor adamın önüne. Baba ekrana bakıyor, gözler fal taşı. Hanım koş, hanım siber saldırı altındayız. Evimize atom bombası düştü. Yetişsin komşular. Kızım bulduğu adam 55 yaşında. Anne arkadan feryat ediyor. Aman bey ne diyorsun, seninle yaşıt neredeyse. Bey bey, belki evlenip yuva kuracak cinsten biridir.
1: Öyleyim bu arada aslında. Mükemmel bir damat adayı. Süreklilik üzerinde çalışıyorum. Hala çalışıyorum ha.
0: Ne yuvası be hanım? Adam 3 kere evlenmiş, 2 kere boşanmış. Resmen evliliği hobi edinmiş hanım. Nikah dairesine abonelik mi yaptırmış? Ne yapıyor? Her dönemin başında gidip kart mı basıyor? Ne yapıyor? Bir de çocuğu varmış. Kızım, sen üvey anne mi olacaksın bu yaşta?
2: Yok baba. Ne anneliği? Oğlu benden 7 yaş küçük. Arkadaş oluruz ancak.
0: Baba kalbini tutuyor. Sehpanı çekmecesinden bütün aileye dil altı hapı çıkıyor ikişer tane. İşte bu yüzden...
1: İşte bu yüzden bundan sonra hiçbir kadının kalbini çalmayacağımı şerefim üzerine söz veriyorum. Öyle bir pislik gibi davranacak ve hepsi benden nefret edecek.
0: Ama Bayşe, kadınlar kötü erkekleri sever.
1: Tamam tamam, iyi davranırım.

0: Net Gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Haber portallarında ortak manşet: Güney ve Ege'de orman yangınlarıyla mücadele. ntv.com.tr ile başlayalım. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 121 evle Seydikemer Devlet Hastanesi tedbiren boşaltıldı. Antalya'da Fethiye, Kumluca ve Balıkesir'in Özdemir mevkiinde çıkan orman yangınlarına da müdahale sürüyor. Antalya-Kumluca yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Gündemdeki bir diğer başlık: Üsküdar Belediyesi'ndeki yeni gözaltılar. TRTHaber.com'dan aktaralım. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ile suçlanıyor. Habertürk.com'la devam edelim. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Yalım'a ait mekanlarda yapılan aramalarda 52 dijital materyal ve 36 fiziki belgeye el koyuldu. Şüpheli 17 kişi gözaltına alındı. Kamu zararının 16 milyon 866 bin lirayı bulduğu tespit edildi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında savcılık ifade almaya devam ediyor. Hürriyet.com.tr'deyiz. Oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Yapılan 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Sözcü.com.tr var sırada. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs'ta ara bölgede Türk ve Rum tarafıyla üçlü görüşmede bir araya geldi. Müzakere sürecinin yeniden başlatılabilmesi için güven artırıcı önlemlerin önemine vurgu yapan Genel Sekreter, garantör ülkelerle birlikte yapılacak 5+1 formatında toplantı için tarih vermektense kaçındı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye göz atalım. İsrailli işletmeciler Batı Şeria'da saldırılarını genişletti. Birçok mahallede ev ve iş yerleri iş makineleriyle yerle bir edildi. Gazze'de de ateşkese rağmen İsrail bir camiye saldırdı. Saldırılara karşı çıkan İsrailliler ise Tel Aviv'e yürüdü. Polis eylemcilere müdahale etti. İstanbul Valiliği okullarda mescit açılması konusunda 39 ilçe kaymakamlığı ve kurumlara yazı gönderdi. Buna göre öğrencilerin ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için uygun alanlar mescide dönüştürülecek. Yeni inşa edilen okullara da mescit yapılacak diyor sabah.com.tr'de. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Gündem.
0: Net Gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberleri.

0: Haberini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine yürümenin peşinde. Sarı lacivertler ikinci eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'ye konuk olacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkacak siyah beyazlar son hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş 1-0 kazandığı maçın rövanşında Mitülen'e yarın saat 20'de konuk olacak. FIFA'nın Dünya Kupası başta olmak üzere turnuvalara özel yatırımcıları dahil etme planı tartışma yarattı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, futbolun ruhunun ve yönetiminin satılamayacağını vurguladı. İngiltere Başbakanı Burnham'da futbol yatırımcılara değil her hafta yağmurda veya güneşli havalarda tribünleri dolduranlara aittir dedi. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

bu akşam Fed faiz kararı açıklıyor. Bu sizin için bir şey ifade ediyorsa durumunuz iyi olmalı. Evet, benim için yeni çıkmış 17 milyonluk bir aracın piyasaya çıkmasıyla aynı şeyi ifade ediyor. Sıfır. Sıfır, sıfır. Ama ben Bahçe, fedakar dostunuz. Siz parası olanlar için araştırdım. Öngörüler sabit tutulacağını söylüyor faizin. Bu durumda ya bir senedir altın durumdaki altınlarınıza sarılıp uyumaya devam edeceksiniz ya da kral. Yeter artık kral. Bu borçların bir ara ödenmesi gerekiyor. Yani en azından bir kısmını bozsak mı? Niye takip ediyorum ben de bilmiyorum. Aklımla mı oynadılar? Ne oluyor bana anlamıyorum. Yani cebinde hiç parası olmayan adamın Fed faiz arttırınca panik yaşaması. Ya paran yok. Senin paran maran yok. Matematiksel olarak sıfırsın. Faiz %1 de olsa sıfırsın. %50 de %5000 olsa da sıfırın nesini korumaya çalışıyorsun? Senin paran olmadığı için faiz kararı seni teorik olarak etkileyemez. Hiçbir şekilde brocuk ne yapıyorsun? Diyorum kendime. Ama yok. Öyle bir Fed anksiyetesi var ki. Jerome Powell var oranın başkanı. Ekrana çıkıp faizleri sabit tuttuk dediği anda bizimki koltukta derin bir nefes alıyor. Oh be, bu ayı da atlattık çok şükür diyor. Oğlum kendine gel, neyi atlattın? Kredi kartın eksi 180 bin lira. Amerika'da faiz sabit kaldı diye neyi atlattın? Atlatmadın hiçbir şey. Bak hoş adamsın, güzel adamsın, ilgili bir insansın ama hala çok ciddi problemlerin var senin. Gitmiş döner dürüm alıyor. Kaşar koyma, risk almayalım. Fed kararı henüz açıklanmadı. İki dilim kaşarın hesabını Amerikan Merkez Bankası'na kesemezsin. Bu nasıl bir kendini beğenmişliktir kanka? Problemlerin var. Sen kimsin? Seni artık tanıyamıyorum. Bizim millet olarak parayı bulduğumuz an ya da bulacağımızı hayal ettiğimiz an kafamızın gittiği tek bir yatırım enstrümanı var abi. Toprak, arsa. Buraya kadar problem yok. Çok güzel yatırım. Ama küçük yatırımcı ancak ne alabiliyor? Deniz manzaralı imarsız tarla. Doğru mudur? Doğrudur. Eyvallah. Sonra imar çıkar, yol geçer filan. Hayır, çünkü gelecekte buradan otoban geçecek meselesi var. Ama millet arsa alırken emlakçıya değil kahvedeki en arkada oturan böyle zincirleme zıkkım kıvamında çay içen gizemli bir dayı vardır ya kahvenin arka tarafında. Dayı haritayı açar, eliyle bir yeri gösterir. Bak yeğenim, burası şu an bataklık. İmarı yok, kuş uçmaz kervan gider. Ama 2038'de devlet buraya uzay üssü kuracak. Kapat burayı, uçacak burası. Dayı sen kimsin? Yer altından mı, dark web'den mi alıyorsun bilgileri? Dün yanlış yoğurt aldın diye karından 45 dakika azar iş ettin dayı. Sen sağlam beyin hücrenin kalmamış olması gerekiyor bu yaşta kadar. Sana niye güveneyim ben? Bizimki de gider elindekini, avucundakini, hanımın bileziklerini satar. O bataklığı satın alır. Sonra her hafta sonu çoluğu çocuğu arabaya toplayıp o çamurun tezeğin ortasına götürür. Arsanın başında dikilir, ellerini arkasına bağlar, toprağa bakar. Kadın bakıyor etrafa. Buralar bizim. Buralar bizim. Kadın bakıyor etrafa, yan tarlanın inekleri otluyor, kurbağalar vırıldıyor. Rezidans bekliyordu. Kadın rezidans bekliyordu. Belgesel seti gibi. Dikkat edin yani. Kral Pop'ta Bay J yayında, ayrılmayın.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
0: Bilmenize hiç gerek.

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini...

0: program teknolojisiyle sahaya taşıdık.
1: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
2: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
3: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
4: Böyle...

0: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
1: İskeletor ailemi aldı. Baba! Ve dünyamızı yok etti.
0: Bu yaz gücü keşfedin.
1: Hepsi onlar için.
0: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
2: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
1: Konuşma zamanı geçti artık.
0: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizap üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
3: 31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Dostlar, ben Bağcay. Kral Pop Radyo'da dinliyorsunuz beni. Yıllar boyunca radyoda mikrofona eğilip insanlara hep aynı şeyi söyledim. Kendi kaderinizin efendisi olun. Hayatınızı başkalarının eline bırakmayın. Sahip çıkın. Kendi kurallarınızı koyun diyor. Ya Allah aşkınıza. Mikrofonda karşınızda duran şu adamın tipine bir bak. Ben kendi hayatımın kurallarını koyabilmiş birine mi benziyorum? Bana niye inanıyorsunuz millet? Neyiniz var sizin sahi ya? Ha? Ya bize... Yıllarca kişisel gelişim kitaplarıyla, gurularla büyük bir yalan sattılar abi. İçindeki lideri uyandır. Uyandırdım, herif benden daha tembel. Bütün gün yatıyor lider. İçimdeki lider bütün gün yatıyor. Zaten toplasan happy topu 80-100 senelik bir ömür bütçemiz var. Onun da yarısı uykuyla, çeyreği trafikte debriyaj eskitmekle geçiyor. Hadi otomatik vites kullanıyorsunuz, debriyaja basmıyorsunuz. O zaman da telefonda sonsuz kaydırma yapıyorsunuz. Sanki zamanı şahane değerlendiriyormuşsunuz. Kandırmacalar kendini falan. Her şeyi biliyorum. Bugün 2 saat sonsuz kaydırma yaptım. Geriye kalan o küçücük zamanda da tatlı meyveler yiyip, soğuk sular içip, hani midemizde kelebekler uçuşuyormuş gibi aşk yaşamak varken biz ne yapıyoruz? Sürekli bir stres, sürekli bir gelecek kaygısı. Kendimize hayatı dar etmekte üstümüze yok. Ben mikrofonda bu felsefe işini biraz abartıp gaz veriyordum ama siz aradaki dengeyi kurun. Kurun. Sorumluluk sizde. Ben de biliyorsunuz ekmeğimdeyim. O kadar da umurumda değilsiniz yani. Aldın ya, kişisel almayın bunu. Nefret filan etmiyorum kimseden. Hissimi söylüyorum yani. O umursamazlık hissim seviyesi bu.

Millet, geçen gün İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nin yaptığı bir şahane araştırma vardı. Onu okudum da adamlar erkek kırkının en ilkel röntgenini çekmişler. Mecaz. Araştırma şu: aç erkekler tombul kadınları ince kadınlara göre daha çekici buluyorlarmış. Rezillik. Rezillik. Bu kadar yüzeysel olabilir bir canlı. Bakın şaka değil, bilimsel gerçek ya. Üniversite, Newcastle Üniversitesi. Açın bakın. Deneyde erkeklere sadece vücut resimleri göstermişler. Yüz yok. Çok biliyorsunuz zaten. Öğle yemeğini... Öğle yemeğini henüz yememiş. Yani karnı zurnayla ritim tutan aç erkeklerin hepsi istisnasız balık etli tombul kadınlara yüksek puan vermiş. Yükselmiş diyecektim de o kadar da değil. Açlık da çok güçlü bir duygu çünkü. Ben önce doymam lazım yani, yürüyüp koşmak için. Yemek yiyip karnını doyurmuş tok erkekler ince kadınları seçmiş. Araştırmacılar çok entelektüel açıklamış. Güya bilinçaltı açlık anında erkeğe daha fazla kaynak ve bolluk vaat ediyor. Yiyecek miyiz abi, birbirimizi mi yiyeceğiz? Oh. Ya adamları ne kadar aç bıraktıysanız. Deneyde kadının etli butlu olmasına başka hiçbir kriter kalmamış. Büyüklerimiz hep der ya, markete sakın aç karnına gitmeyin. Çok fazla gereksiz şey alırsınız. Ben çıtayı yükseltiyorum. Karnınız açken flört randevusuna gitmeyin. Yoksa o açlıkla hayatınızın hatasını yaparsınız. Ertesi sabah uyandığınızda ben bu evliliği hangi ara yaptım diye banyodaki baskülle kavga edersiniz.

Bana bazen radyoda ya da dışarıda soruyorlar. Bayce neden bu kadar hızlı konuşuyorsun? Kelimeleri resmen kurşun gibi fırlatıyorsun kafamıza diye. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Ben mesleğe ilk başladığım yıllarda at yarışı sunulan bir radyoda çalışıyordum.

Batur geliyor, Gül Batur geliyor. Arkadaş hapatur atak yaptı. Arkadaş hayır canım. Derken dil bir alışıyor. Bir daha yavaşlayamıyorsun. Sürekli içimde her yarışı kaçırırsan beni bu radyodan kovarlar. Öyle bir şey. Şimdi Kral Pop Radyo'dayım. Bir eğlence programı sunuyorum. Yavaşlayabilirim ama refleks baki. Şarkı anonsu yaparken bile sanki böyle Tarkan'la Yalın böyle kaleye doğru koşuyorlarmış. Hangisi önce balıkmış gibi hissediyorum. Tarkan. Önce Tarkan. Sonra Yalın. Yalın aldı. Yalın gitarı aldı. Zaten bizim piyasada yavaş konuşursan seni saniyede yerler abi. Dışarıdan bakınca böyle radyoculuk çok havalı, çok neşeli duruyor değil mi? Aa ne güzel. Akşama kadar müzik dinleyip geyik yapıyorlar. Kızım bu piyasa bir cehennem. Kızım. Ekmek aslanın ağzında filan değil. Aslan ekmeği yutmuş, üstüne maden suyu içmiş. Geğiriyor. Biz aslanın midesine dumbbell'la vurmaya çalışıyoruz kusturmak. Geçenlerde de bir tane rakip sunuculardan biri arkamdan sallamış. Neymiş benim dönemim geçmiş filan. Ya adını bile kimsenin bilmediği, nereden geldiği meçhul tipler bana laf atmıyor. Ben bugün burada onun adını söylesem, bedavadan kariyer yapacağım adama, inşa edeceğim ya. Söylemiyorum. Kariyerimi korumaya çalışıyorum. Koskoca piyasada bir tane rakip DJ yemişim çok mu? Birçok zamanda bu işin tek derdi rakip sunucular değil. Ya asıl mesele tepedeki radyo patronları, genel müdürler. Eskiden at yarışından kalma o hızla yayında yardırıyorum. Bir gün bizim büyük patron stüdyoya girdi. Adamın karizmasından küçük bir titreşim yaşadım. Ne oluyor? Ne oluyor? Patron geldi. Arkasında korumaları filan. Bana dedi ki Bay J, seni çok beğeniyoruz. Bu radyoda çok popülersin eyvallah ama tek bir şartım var. Bana bu radyoda her şeyini vereceksin. Tüm ruhunu bu mikrofonun arkasında bırakacaksın. Dondum kaldım. Dedim ki içimden patron ben sana ruhumu veririm de sen o ruhun karşılığında bana ne vereceksin? Bir de her şeyin hakkını gani gani ödeyen bir patronum var. Hak etmeyene de kuruş çıkartmaz. Benim ruhum da 50 yıldır kadınlar tarafından parça pinçik edilmiş berduş. Berduş bir ruh yani. Sokakta yaşayan bir ruh. Ya ben veririm ruhumu tabii ki patrona da ama mesela ben yarın da ne bileyim Bodrum Marina'da bağlı duran lüks tekneyi istesem verir mi bana? Verir mi o zaman? Mümkün değil. Sen yine de bir dene Bayce. Ya verirse havan olur. Sizsiniz dene Bayce. Ben bu tip riskler almadan bugünlere gelmeyi başardım. Ya aç gözlü olduğumu düşünürse ruhumun değeri 2500 TL. Tekne 4,5 milyon euro. Mantıklı olun biraz rica ediyorum. Kral Pop Radyo'da şimdi Bayce yayında.

ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Çay makinesi deyince vatan.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
8: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar

0: mutfağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan Pırlanta...

0: 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibisin.

Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: akşamlar sevgili dinleyiciler. Ben Bayce. Bayramda seyranda. Güzel havalarda, kötü havalarda.
1: Kötü hava yoktur ki Bayce, var.
0: Siz hiç kırık fayansa basıp ayağınızın içine soğuk su dolmadığı için, buzlu su dolmadığı için belki bugüne kadar yaşamadınız diye öyle diyorsun. Var kötü hava. Aa, ne fedakar bir adam diyorsunuz belki Bayce için ama fedakarlık falan değil abicim. Ekmek parası. Miras değil, alın teri. Saklayamadım zamanı, geldi zamanı bozuk kayın mantarı gibi abel abel seyrediyorum etrafı. Mutlu musunuz şimdi? Fedakarmışım. Yıllarca bir yalanla yaşadınız, fedakar falan değilim ben. Bazen de diyorlar ki ya Bayce yılların sunucususun, 35 yıl dile kolay dostum. Senin kim bilir ne biçim birikimin, ne acayip yatırımların vardır. Dostlar açık konuşalım, sıfır birikim, birikim falan yok. Tonla borç var, o olur mu? Ha? Yılların radyocusuyum ama yılların boşanmışıyım aynı zamanda, biliyorsunuz. Unutmayın. Piyasada benim kadar evlenip boşanmış zengin adamlar var, radyocu yok. Bizim meslekte parayı öyleden havadan kapamıyorsun abi. Ne yani Bayce, bütün zenginler parayı havadan mı kapıyor demeye çalışıyorsun? Üstüme gelmeyin, açın, ne dediğimi bilmiyorum. Ben ailemden çok destek göremiyorum. Genellikle yani şey, bilmiyorum, ailenin yaramaz çocuğu diyorlar bana ve yaptığım ve söylediğim hiçbir şeyi beğenmiyorlar. Geçen bizim valideyi, annemi aldım. Bodrum'da güzel bir kafede oturduk, kahve içiyoruz. Annem İstanbul'da yaşıyor ama Bodrum'da içiyoruz kahveyi. Babamı 2023'te kaybettik, nur içinde yatsın. Annem, babam öldüğünden beri hayata karşı bir filozof öldü ama öyle Platon falan gibi değil. Ha. Bildiğin laf sokma ordinaryüs profesör. Ya ben de kaç yaşında adamım ya. Ünlüyüm filan. Şu an yüzlerce, binlerce, milyonlarca kişiyi eğlendiriyorum güya. Havam yerinde. Anneme dedim ki, anne dedim ya. Bunca yıldır bu dünyadasın. Yaş kemale erdi. Şöyle arkana dönüp bakınca hayat sence nasıl bir yer? Ne? Annem kahve fincanını tabağa öyle bir bıraktı ki. Anladım. Bir Bay J klasiği olarak yine yanlış soruyu sordum. Vallahi evladım. Ben doğduğum günden beri bu hayatta şöyle doğru düzgün rahat bir nefes alamadım. Önce baban, sonra sen. Ömrümü çürüttünüz, törpülediniz. Evlendin dert, boşandın ayrı dert. Bir daha evlendin dedik, hadi inşallah onu da patlattın. Şimdi üçüncüdesin, her şey yoluna girdi. Taklidi mi yapmamı bekliyorsun? Bir de çıkmışsın elinde mikrofonla el alemin çoluğuna çocuğuna akıl veriyorsun radyoda. Sen önce kendi hayatına bir akıl ver de biz de rahat bir nefes alalım. Hayatın anlamını da sonraya bırakalım. Ya hak etmiyorum ya. Ya Bay J'yim ben ya. Radyoda akşam trafiğinde milyonlarca insan beni dinleyip vay be adam ne vizyoner falan diyor. Annem 23 saniyede nakavt etti beni. Garsonun önüne paspas gibi seriyor. Kadındaki pasif agresif güce bak. Şirin şirin oturuyor sanırsın. Bir konuşmaya başlıyor. İçeriden insan kaynakları müdürü çıkıyor bir tane. Sen önce kendi hayatını düzelt diyor bana. Haklı kadın abi. 3 evlilik, 2 boşanma. Ben bu istatistikle anneme hayatın anlamını sorarsam onun faturayı kesiyor bana işte. Bazen bana soruyorlar şovlardan, programlardan para yetmiyor, devlet yardımı ya da telif falan alıyor musun diye. Yok çocuklar, ben çalışıyorum. Ne yardımı ya? Bırakın ki yine de almazdım. Eminim benden daha çok ihtiyacı olanlar var. Olmadı gene evlenirim. Düğünde takı, altın bir şeyler idare ederim ecelime kadar. Beni merak etmeyin. Peki. Bugün beni yarım yamalak veya dolu dolu dinleyen herkese teşekkür ederim. Ben de aldığım paranın hakkını vereyim, artık sessizliğe bürüneyim. Yarın yine aynı saatte bildiğiniz frekansta Kral Pop Radyo'da canlı yayında görüşmek üzere. Yarın görüşürüz. Bugünlük bu kadar. Hepinize sonsuz teşekkürler. İyi akşamlar.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bugün Getir Büyük'te 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyat.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: No, size eğlenmeniz
2: lazım. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Kral Pop Radyo otobüsü bugün Erzurum'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Adım Fulya Baysal. Arabada gelirken sabah Kral Pop'u dinliyordum ve çekimi ilk ben kazandım. Sıradaki şarkıyı bütün kadınlara armağan ediyorum.
2: İsmim İzzet Özgürler. Kral Pop Radyo'yu dinlerken şifreyi duydum. Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Kral Pop otobüsüne gelerek şifreyi söyledim ve hediyemi aldım. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime ve Erzurumlara hediye ediyorum.
0: Kral Pop Radyo otobüsü yarın Erzurum'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.